baba bir baba bir baba bir baba bir baba bir baba bir baba bir baba bir baba bir baba bir baba bir baba ding dong dong ding dong dong ba da dong du du dong du du dong du du dong du du dong